Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Annem, suya yazı yazılır mı annem? Güneş elle tutulur mu annem? Gerçek sevgi bir yalan mı annem? Aşka muhalif oldum annem. Yalanmış annem, yalanmış. Annem, yandım annem, yandım.

Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

güneş bana doğsa, her mutluluk beni bulsa.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar.

Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: derde derman. Elhamdülillah. Nebi Muhammed aleme rahmet olmuşum ümmet.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasfedebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, güvenlik sisteminin reform edilmesi gerektiğini vurguladı ve diplomatik misyonları Bağdat'taki görevlerine geri dönmeye davet etti. Ulusal Akit ve Sumeriyon kitlesi İmar ve Kalkınma Koalisyonu'ndan çekildiklerini açıkladı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, hükümete güven oyu verilmesini ve anayasal yükümlülüklerin belirlenen zamanlarda tamamlanmasını kutladı. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, yeni hükümet programına iki ana eksen eklendiğini, bunların yolsuzlukla mücadele ve yasama öncelikleri olduğunu belirtti. Eğitim Bakanı Abdülkerim Aptan, bakanlığı en üst seviyelere taşımayı, altyapıyı geliştirmeyi ve öğretmenleri desteklemeyi taahhüt etti. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar, hükümetin öncelikleri doğrultusunda gıda güvenliğini destekleyen bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin Musavi görevini resmen devraldı. Amerika Başkanı'nın temsilcisi Tom Barrack, Başbakan Ali Zeydi'yi hükümetin parlamentodan güven oyu alması nedeniyle tebrik etti ve Trump'ın Irak hükümetiyle yakın çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kerkük'te Çay Vadisi'nde düzenlenen hava saldırısında tehlikeli bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Zikar'da 14 şüphelinin yakalandığını ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin Türk devletlerini savunma ve askeri işbirliğini artırmaya zorladığını söyledi. Hindistan yetkilileri Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle yakıt tüketimini azaltmaya yönelik önlemler açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'da bir askerinin öldüğünü açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2951 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8988 kişinin yaralandığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'da çatışmanın devam etmesi için bir neden olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bazı ülkelerin Amerika'yı savaşa çekmeye çalıştığını ve müzakereleri başarısızlığa uğratmayı hedeflediğini söyledi. Amerika Başkanı Trump, İran'ın nükleer programının 20 yıl askıya alınmasına karşı olmadığını ancak bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini söyledi. Amerika Merkez Komutanlığı deniz ablukası başladığından bu yana 75 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve 4 geminin engellendiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğuyla 205'er askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı bir esir takası gerçekleştirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، هذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يؤكد على إصلاح المنظومة الأمنية ويدعو البعثات الدبلوماسية إلى العودة لعملها في بغداد. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبارك منح الثقة إلى الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد إضافة محورين رئيسيين للمنهج الوزاري للحكومة الجديدة، الأول يتعلق بمكافحة الفساد والثاني بالأولويات التشريعية. مبعوث الرئيس الأمريكي توم بارك يهنئ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، ويؤكد أن ترامب على أتم الاستعداد للعمل الوثيق مع الحكومة العراقية الجديدة. وزير التربية عبد الكريم عبطان يتعهد بالارتقاء بمستوى الوزارة إلى أعلى المستويات ببنيتها التحتية ودعم المدرسين والمعلمين. وزير التجارة مصطفى نزار يؤكد أننا سنعمل وفق رؤية حكومية تنسجم مع أولويات دعم الأمن الغذائي. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يتسلم مهام عمله رسميا. كتلتا العقد الوطني والسومريون تعلنان الانسحاب من كتلة الإعمار والتنمية. العمليات المشتركة تعلن عن تحييد عنصر إرهابي خطير بضربة جوية في وادي الشاي بكركوك. المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية تعلن القبض على 14 متهما وضبط 2 كيلوغرام من المواد المخدرة في ذي قار. سلطات نيودلهي تعلن عن تدمير لخفض استهلاك الوقود بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في لبنان. الخارجية الصينية تؤكد أنه لا يوجد سبب لاستمرار الصراع في إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يشير إلى أن بعض الدول تسعى إلى جر واشنطن للحرب وإفشال مفاوضاتها معنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أننا غيرنا مسار 75 سفينة تجارية وعطلنا 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل أسرى بواقع 205 جنود من الجانبين بوساطة إماراتية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

yatmasak. Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Merhabalar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Bu güzel cumartesi sabahından hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz.

günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Bu güzel sabahta uyanıp da gözlerini açıp sevdiklerini gören, bizi dinleyen bütün dostlarımıza gününüz hayırlı olsun diyoruz ve bu güzel sabah hayırlara vesile olsun diyoruz. Bol şanslar diliyoruz. Huzur içerisinde bir gün geçirmenizi diliyoruz. Amin.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diliyoruz. Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız sürüşler diyelim sevgili sürücü arkadaşlarımıza ve taksici arkadaşlarımıza da bol kazançlı, rızıklı bir gün olsun inşallah. Amin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahta pikniğe giden arkadaşlarımız var. Belki de hava bulutlu, hem bulutlu hem güneşli olmasına rağmen pikniğe giden insanlarımız da var, gördüm. İnşallah yağmur yağmaz, bu güzel gündüzü güzel bir şekilde geçirirsiniz. Bulutlu olsun da yağmur olmasın, pikniğiniz bozulmasın, aman aman diyelim. Ve her şey gönlünüzce olsun diyelim. Güzel gezmeler. Ve tabii ki de misafirliğe giden arkadaşlarımız, ailelerimiz de var. Onlara da güzel sohbetler diyelim. İnşallah sofranızdaki bereket de her zaman daim olsun.

Ve günaydınlar, mı sabahlar diyoruz bu güzel sabahta. Tabii ki de programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet sevgili dostlar, telefon numaralarımızı size hatırlattı ve WhatsApp yolundan da mesaj yolundan bizlere isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Serdar Ortaç'ın sesinden olacak. Ben Adam Olmam.

Severim delice dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. İnşallah beğenmişsinizdir diye umuyorum sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir kez daha günaydınlar, musabahlar diyoruz. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan bize dinleyen bütün dostlarımıza neşeniz, huzurunuz bol olsun inşallah.

Ve elimize ulaşan ilk mesajımızı hemen paylaşalım değerli arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş. Günaydın, ben Türkiye'den geldim. Bağdat'ta yaşıyorum. Burada inşaat işlerinde çalışıyorum. Sizden Neşet Ertaş'tan bir türkü rica ediyorum demiş arkadaşımız. İsmini yazmamış. Ira hoş geldin diyoruz arkadaşımız. İnşallah burada gönlüne göre insanlarla tanışırsın ve inşaat işlerinde çalışıyorum diye yazmışsın. Allah rızkını versin diyoruz. Allah güç kuvvet versin sana ve diğer meslektaş arkadaşlarına inşallah. Tabii ki de ne demek diyoruz. Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü senin için çalacağız inşallah. Ve bu türküyü sana ve burada bulunan bütün işçi kardeşlerimize ve bütün Türk kardeşlerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Gözümüz başımız üstüne diyoruz kardeşimize. Ve Neşet Ertaş'tan güzel bir bir türkü dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Yazmış, benim adım Hakan Gömek. Kalabalık yaptım, özür dilemiyor. Estağfurullah, ne demek? Yeter ki siz isteklerinizi, mesajlarınızı yazın. Biz de göndermiş olduğunuz mesajlarınızı, isteklerinizi veya gönlünüzden ne geçiyorsa, ne yazmak istiyorsanız yazıp gönderebilirsiniz. Sizi Hakan Bey, teşekkür ediyoruz size göndermiş olduğunuz mesaj için. Ve dilerseniz güzel türkümüzü hep birlikte dinleyelim. Ve bu türkümüzün ardından tabii ki de günaydın programımıza tüm hızıyla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Ve türkümüz sizlerle.

Değerli dinleyenlerimiz ve bu türkümüzü de Hakan Bey'in ise üzerine dinlemiş olduk. Ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor ve gelen mesajlarımızı da paylaşmaya ve isteklerini yerlerine getirmeye devam ediyoruz.

Ve elimize bir mesaj daha ulaştı. Hemen onu da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Zehra arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Nasılsınız Cumhur Hanım? Teşekkürler, ben iyiyim. Eğer sen değilsen canım. İyi yayınlar diliyorum. Eğer mümkünse Emel Sayın'ın sesinden güzel bir şarkı dinlemek istiyorum. Ve bu şarkıyı canından çok sevdiğim evlatlarıma gelsin. Ve özellikle de anneme armağan ediyorum bu şarkıyı. Ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz programımıza mesaj gönderdiğin için değerli arkadaşımız. Ve isteği üzerine Emel Sayın'ın sesinden güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Dinlemeden önce telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabiliyorsunuz.

Evet sevgili dostlarımız, Emel Sayın tövbeler olsun adlı güzel şarkısını size için seslendirdi. Arkadaşımızın isteği üzerine de güzel şarkımızda dinlemiş olduk değerli dinleyenlerimiz. Hemen bir diğer mesajımızı da paylaşalım dilerseniz. Ve bakalım diğer mesajımız da kimden gelmiş?

Hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Günaydınlar Cumut abla, ben Elif. Güzel bir şarkı istiyorum senden, İrem Derici ve Burak Bulut'un İçimde İki Ses adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı aileme armağan olsun, sınıf arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere sana da armağan ediyorum. Ve biricik kardeşime de gelsin bu güzel şarkı diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızda dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Ve diğer mesajlarımıza da yer vereceğiz sevgili dostlarımız. Ve telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere tabii ki de mesaj gönderebilirsiniz. İstekte bulunabilirsiniz değerli dostlar.

Evet, sevgili dinleyenlerimiz, diğer mesajımızda hemen size içini paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Mehmet arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar, yayınlar diliyorum sizlere. Ebru Gündeş'ten Sen Allah'ın Bir Lütfusun adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve kadronuza ve Biricik aşkıma armağan ediyorum, özellikle ona gelsin sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı Ebru Gündeş'ten hep birlikte dinleyelim ve size için ne diyecek? Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun diyecek.

Gel sevindir şu garibi dedik. Ebru Gündeş'in sesinden bu güzel şarkımızı dinlemiş olduk. Ben de bu şarkıyı çok seviyorum ve her zaman da dinlerim. Arkadaşımız güzel bir seçim yapmış sevdiği için. Ve inşallah bütün sevenler kavuşsun diyoruz sevgili arkadaşlar. Sevenler ayrılmasın, kavuşsunlar. Gerçek kalpten sevenler, temiz kalple seven insan inşallah hiçbir zaman ayrılmasın. Eğer temiz kalple sevmiyorsan ne diyelim? Tabii ki de yollar ayrılsın, kimse yıpranmasın bu sevgide. Özellikle karşı taraf eğer seviyorsa, sen sevmiyorsan gerçekten çok yazık olacaktır o karşıdaki insana. O yüzden de Allah seni ondan uzak etsin diyoruz. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Diğer mesajımızı hemen paylaşalım dilerseniz. Bakalım ne yazıyor mesajında arkadaşımız. Günaydın Nece, sen iyisin inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten senden bir şarkı istirem. Muazzez Ersoy'un sesinden olsun, armağan olsun size ve arkadaşım Tarık'a ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun diye yazıptı. Orhan arkadaşımız teşekkür ederim sana ve Tarık arkadaşın armağan edilir ve bütün dinleyenlere armağan edilir, sağ olsun. Ve isteği üzerine güzel şarkımızı Muazzez Ersoy'un sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hangi şarkısını dinleyeyim? Şu an seçerim, kararsız kaldım. Bilmiyorum, duygusal mı olsun, hareketli mi olsun? Kararsız kaldım sevgili arkadaşlar. Neyse, bir telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve aynı numaradan WhatsApp yoluyla da, mesaj yoluyla da programımıza isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve Muazzar söz sizleri için ne diyecek? Kalbimi kıra kıra diyecek değerli dostlar, duygusal şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi dinlemeler.

Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra dedi Muazzez Ersoy sizler için. Ve bu güzel muhteşem şarkımızda Muazzez Ersoy'un sesinden dinledik.

Evet sevgili dostlarımız ve bir diğer mesajımızı da paylaşalım ki bakalım kimden gelmiş. Ömer arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten olsun diye yazmış. Ve bu şarkıyı iş arkadaşlarıma, aileme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz mesajın için. Ve isteği üzerine güzel şarkımızda İbrahim Tatlıses'ten hep birlikte dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Ve bu güzel şarkımızda tabii ki de bütün İbrahim Tatlıses sevenler için gelsin diyoruz.

0: Evet sevgili dostlarımız, günün sözünü paylaşalım sizler için ve bakalım bugün günün sözü ne olacak, sizlere ne anlatacak. Diyor ki günün sözü, deve kuşuna uç demişler, ben deveyim demiş. O zaman koş demişler, ben kuşum demiş. Demek istiyoruz ki herkes işine geldiği gibi davranır. O yüzden kendinizi boşa yıpratmayın diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Gerçekten de öyle. Eğer bir insan bir şey yapmak istemiyorsa bir sürü bahanesi olacaktır. Çünkü o işine geldiği gibi davranmak istiyor. Sizin istediğiniz gibi davranmak istemiyor. Sizin isteklerinizi yapmak istemiyorsa bir sürü bahaneler uyduracaktır. O yüzden de öyle insanlar için kendinizi boşa yıpratmayın, üzmeyin diyoruz. Boş verin gitsin öyle insanları. Kafanıza bile takmayın. Sanki bu insan hayatta değilmiş gibi davranacaksınız değerli dostlarımız. Hayatınıza öyle odaklanın. Bahanesi olan insanlar boş konuşan insanlardır diyorum. Benim görüşüm de artık bilmiyorum sizin görüşünüz neyse sevgili dostlarımız. Ve dilerseniz güzel bir şarkı daha dinleyelim. Ve bu güzel şarkımız da kimle için gelsin? Siz sevgili dinleyenlerimiz için gelsin ve özellikle de hanımlarımıza armağan olarak gelsin diyoruz sevgili dostlarımız. Ve bana da armağan olsun diyorum. Aslan gibi geri döndüm diyorum.
1: Son 2-3-4
0: Neşeniz, sevginiz bol olsun. Şarkıyla eşlik edin ve moralinizi güzel bir şekilde tamamlayın.
2: Göze aldım.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Sıla'nın sesinden dinledik. Aslan gibi geri döndüm dedi sevgili dostlarımız. Gerçekten de çok güzel bir şarkı, anlamlı bir şarkı. Buradan da özellikle de gençlerimize, özellikle de bayanlara, kadınlarımıza sesleniyoruz. Her ne olursa olsun hayatta ne kadar olumsuzluklar yaşasanız bile, duvara toslasanız bile aslan gibi geri dönün. Böyle kendinizi bir silkeleyin, kendinize gelin ve siz kendinize güveni ve kimseye muhtaç olmadığınızı, kimseye mecbur olmadığınızı anlayıp kendiniz ve dimdik ayaklarınızın üstünde durarak hayatınıza sürdürün. Aslan gibi geri dönün hayata diyoruz. Ve bu güzel şarkımızın ardından sevgili dostlarımız ve elimize oluşan diğer mesajımızı hemen paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımızı okuyalım. Bakalım kimden gelmiş değerli dostlarımız. Merhabalar, günaydınlar, nasılsınız? Sizden güzel bir şarkı istiyorum. Asal Anas'ın sesinden olsun. Ya Mecnun adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere armağan olsun. Aileme, sevdiklerime, eşime armağan ediyorum. Ben İpek diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İpek arkadaşımıza göndermiş olduğun mesaj için. Ve tabii ki de isteğin üzerine Asal Anas'ın sesinden güzel Arapça şarkımızı dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve sabahları bu şarkıyı da dinliyorum özellikle. Uyandığımda arabada dinlemeyi çok seviyorum. Dinlediğim şarkılardan biri. Ve dilerseniz güzel şarkımızı İpek arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim. Ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz sevgili dostlar.

يا مجنون. Ve bu güzel Arapça şarkımızı da dinledik. Asala Nasır'ın sesinden arkadaşımızın isteği üzerine ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım, bakalım bizden hangi istekte bulunacak diğer arkadaşımız. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Eğer mümkünse Orhan Ölmez'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum sizlerden. Tabii ki de mümkün arkadaşımız ve bu şarkı ilk öncelikle size Cumhur Hanım ve bütün kadronuza ve bütün Türkmen FM dinleyicilerine gelsin. Ve özellikle de arkadaşlarıma armağan ediyorum, aileme ve beni seven herkese armağan olsun diyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve bizden Orhan Ölmez'in sesinden güzel bir şarkı istiyor. Dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Bakalım hangi şarkısını dinlesek sevgili dostlarımız. İki şarkı arasında kararsız kaldım. Özledim ve Bensiz Aşka Doyma şarkısı arasında kaldım. Hangisini dinlesek diye. Tamam, Bensiz Aşka Doyma olsun. Bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Ve güzel şarkımız size için geliyor sevgili dostlar.

bensiz olma, sen aşka doyma dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı Orhan Ölmez'in sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de süremiz yettiğince isteklerinize de yer vereceğiz değerli arkadaşlar.

Ve elimize ulaşan diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Selamun aleyküm, günaydınlar. Ve aleyküm selam, sen de günaydınlar. Ben İhsan, eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden Eşittim Muarısan adlı manini isterim. Bu manini bütün dinleyenlere ve kalbimdeki sevdiğim armağan olsun diye yazıptı. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için İhsan arkadaşımız. Ve dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

Sutlama kimsane Sagima kadari Sen sevabilmadu Manım kadari Sen sevabilmadu Manım kadari

Sen sevebilme dumanım kadar dedik sevgili arkadaşlarımız. Çok güzel bir manede dinlemiş olduk arkadaşımızın isteği üzerine. Ve telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler.

Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? İbrahim annesinden gelmiş. Herkese selamlar. Eğer mümkünse Ali benden sesinden haber aparsın adlı mennen isterim. Ve bu mennen uşaklarıma, aileme ve bütün sevdiklerime ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve size armağan olsun diye yazıptı. Sağ olsun İbrahim annası. Mennen de sen armağan olarak gelsin ve Ali benden'i şarkılarını seven bütün dinleyenler armağan olsun, özellikle şu an sürüş halindeyken bize dinleyen sürücü arkadaşlarımız armağan olsun, işlerinde olan çalışan bütün çalışan arkadaşlar armağan olarak gelsin diyarın. Hayırlı sabahlar olsun bütün dinleyenlerimize, ta telaferden mendiye kadar bizler dinleyen bütün Türkmeneliğe günaydınlar ve en güzel manilerimiz onlar için gelsin diyarın. Ve dilerseniz güzel manimize Elbenden sesine dinleyin.

hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım ne yazmış değerli arkadaşımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabahlı khair. Şlonkum zeynin inşallah. Atlı Bogniye ve El Cessar. Ehdiye Kadir Türkmen FM. Ve ehdiye ehli, ehdiye ahbabi, ehdiye ahvatni. Ehdiye azdika eşkurkum. Tahiyyati ve ihtirami. Akhukum Ersan Sorani. Teşekkür ederiz arkadaşımız Ersan Sorani'ye. Ve bizden Arapça bir şarkı isteri, Val Cesar'ın sesinden isteri. Dilerse o güzel şarkımızı hep birlikte dinleyin. Ve bu güzel şarkımız size armağan olsun. Ve bütün Arap kardeşlerimize armağanlar gelsin diyeğin. Ve sürçhan iken bize dinleyen sürçhan arkadaşlarımıza da armağan olsun diyeğin.

Evet arkadaşlar, günün horyatını paylaşacağım ve diri ki günün horyatı. Her şiirimde sen varsan, inan derdime çarsan, dememene kimseni, bes sen göğlüme yarsan. Ve güzel horyatımızı paylaştık ve şimdi de manimizi dinleriz.

Evet sevgili dostlarımız, hemen ilk atasözümüzü paylaşalım. Diyor ki, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

Lokma çiğnenmeden yutulmaz. Leyleğin ömrü lak lak ile geçer. Latife latif gerek.

Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. Mayasız yoğurt tutmaz. Maşa varken elini ateşe sokma.

Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de. Mühür kimde ise Süleyman odur.

merhametten maraz doğar. Yemyenin malını yerler.

Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. Ölmek var, dönmek yok. Ölmüş koyun kurttan korkmaz.

atasözlerimizi paylaştık sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz Ömer Köprülü'nün sesinden Ömrüm Yeter Mi adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz burç sevenlerimize bu güzel sabahtan da. Cumartesi sabahından tabii ki de burçlarımızın yorumlarına da göz atacağız. Ve bakalım bugünkü yorumlar neler olacak sevgili dinleyenlerimiz. Gelin hep birlikte göz atıp merakımıza giderelim. Sevgili koçlar, gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

Sevgili boğalar, yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. Birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

Sevgili ikizler, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizi diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

Ve bakalım Yengeç Burcumuzun yorumu ne oluyor? Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Ve bakalım Aslan Burcumuz ne diyor? Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.

Sevgili başaklar, paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

Evet sevgili dostlarımız, Altı Burç Arası güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Dinlemeden önce son mesajımızı da paylaşalım bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar Ahleyda, Munkun Ugniye, Ercan Şahab Ahmet, Ehdiye İlkum ve Kul Müstemi'in Muhtar Kızı'ndan gelipti. Teşekkür ederim Muhtar Kızı göndermiş olduğu mesaj için. Ve o zaman son isteği de yerine getirelim değerli dostlarımız. Geri kalan Altı Burcumuzun yorumlarına da göz atacağız.

Dermanemizi dinledik değerli dostlarımız ve şimdi geri kalan 6 burcumuzun yorumlarını göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili terazi burçlar, yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklamaya yönlendirmelisiniz. Bağlantıda olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

Sevgili akrep burçlar, Mars karşıt burcunuza geçiyor. Duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız sevgili akrepler. Ve bakalım yay burcumuzun yorumu ne diyor? İşbirliğini sevmeniz çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel birleştiriyor ve başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde. Oğlak burçlar. Çevrenizde işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtan durumlar söz konusu olacak oğlaklar. Ve bakalım kova burcumuzun yorumu ne diyor? Kendi doğrularınıza inandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Ve son burcumuz balık diyor ki olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinize temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor ve sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Evet sevgili dinleyenlerimiz bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bu güzel sabahta sizlerle birlikte programımızı paylaştık. Güzel şarkılarımızı dinledik. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yarın Allah kısmet ederse tabii ki de aynı saatte aynı adreste buluşuncaya dek kendinize ve siz sevenlere sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.

0: Türkmenlerin Wayrak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM'de günün sanatçısı. Türkmen FM'de günün sanatçısı Bahadır Tatlıöz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM farklı programlar sizinle. Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

Kalplerin ve duyguların birleştiği tek adres Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Öyle bir ağırlık var benim küstümle. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde, onlara bu suçlu de.

sonra da hatırlamam. Demek ki geçmiş zaman, haber yok yer altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: önerilen sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Bağdat frekansımız 89.9.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan istekle programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda, bugün günlerden cumartesi değerli dinleyenler, vaktiniz bir daha hayırlı olsun herkese diyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler. Umarım güzel bir vakit geçirdiniz. Sevdiklerinizle ve ailenizle beraber değerli dinleyenler. Ve istekli programı başladı, devam edecekti sizlerden 2 saat boyunca değerli dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Son vaxta sizlerden mən Dünya Bulut, tabii ki de her akşam sizlerden olacağıq, değerli dinleyenler ve istekli programı diyarı hoş gelibsiz ve safalar getiribsiz.

Numaramızı sizlere tekrardan hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda, açılış şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik. Şimdi de geçen dilerseniz ilk mesajımıza, o da Karaman'ın aslından gelipti. Yazıp selamun aleyküm, necesen Dünya Hanım. Sizlerden bir şarkı istedim. Arapça olsun eğer mümkünse, o da Hani Şakir'den olsun Yaraytani adlı şarkısını armağan ederim. Bu şarkını Karan babasına teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.
1: يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمرنا يتمد
2: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان
1: ما كانش أمل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد

Ve şimdi de geç ağın dilerse havuz diğer mesajımıza, o da Muhammed arkadaşımızdan gelipti. Altın Köprü'den katıl programımıza yazıp. Merhabalar, abla necesin? Akşamı da hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar sana de arkadaşımız. Yazıptı bir güzel şarkı isterim sizlerden. Arapça eğer mümkünse asaladan olsun. Değerli eşime armağan yedirem ve bir de çocuklarıma ve bir de anlam armağan olsun. Teşekkürler, saygı, hürmetlerimiz sizlere. İyi yayınlar yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda Asala'dan sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve istekler programına diyarı hoş gelip siz ve safalar getirip siz.

Evet sevgili dinleyenler ve şimdi de geçen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıptı merhabalar. Ben Tekin Ateş Altınköprü'den katılan programımıza. Hoş geldin programımıza diyerek yazıp da sizlerden bir güzel şarkı istedim. O da Hakan Peker'den olsun, en mümkünse armağan olsun herkese. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi sevgili programı sizlerden devam edelim. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatayım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve değerli dinleyenler, geç ağın hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Selamu aleyküm Necasi. Sizlerden bir şarkı ıstırdım Arapça. O da Şadi Cemil'den olsun. Eğer mümkünse armağa nedirim Selime ve Cengiz'e teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, aynı zamanda edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bu güzel akşamda bir bakalım kimler daha katıl programımıza ve bakalım kimler güzel istek şarkılarını kimlere armağan edecekti bu güzel akşamda. Değerli dinleyenler, tekrardan diyelim herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamdan ve güzel mesajlarımız tek tek elimize ulaşır. Aynı zamanda bu güzel istek şarkılarımız da sizlerden birlikte dinlenir değerli dinleyenler. Tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında sizlerle birlikte dinledik Sıla Şahin'in yeni şarkısını Düştüm Bir Anda. Tabii ki de değerli dinleyenler ve elimize bir mesaj ulaştı. Bakalım kimden gelipti? Ve sıradaki mesajımız o da İsmail'den gelipti. Bağdat'tan katıl programımıza yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar dilerim. Sana Dünya Hanım necesen? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıptı bir güzel şarkı sırdım sizlerden. Ferdi Tayfur'dan olsun eğer mümkünse. Armağan ederim. Babama ve kardeşlerime armağan gelsin. Ve bir de yazıptı aileme, sevdiklerime ve arkadaşlarıma ve bir de sizlere tabii ki de özellikle. Armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

0: terk sen gel, isterse her gün yağmur
1: yağsın. Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda Ferdi Tayfur'un sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor sevgili dinleyenler. Ve numaramızı sizlere tekrarlayayım. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere canlı canlı arayabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve şimdi sıradaki dağın Barış Manço'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da o da Barış Manço'nun sesinden. Tabii ki de sizlerden hep birlikte dinlediği değerli dinleyenler ve programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ediyoruz. Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. İlef'ten yazıptı. Akşamımız hayırlı olsun abla necesem. Teşekkür ederim sağ olasın ben iyiyim. Yazıp da bir güzel şarkı sırdım sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Armağan edirəm sizlere, özellikle sana. Sonra bütün dinleyiciler armağan olsun. Ve bir de sevdiklerim armağan gelsin. Teşekkürler yazıp da. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda Derya Bedavacı'dan sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve Stegler programı sizlerden canlı canlı devam edir. Evet sevgili dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var. Hemen diyek. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar sana da. Hoş geldin programımıza.
1: Sağ ol. Sen ne de sürüşemeyiz.
0: Teşekkür ederiz bizlere. İyi. Hamdolsun sen necesin?
1: Olur. Hamdolsun. Sağ olasın.
0: Hamdolsun.
1: Sözü eşitsiz yedim. Hoş geldin sizden.
0: Hayatım sen. Hoş geldin programımıza tekrardan.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Zahmet olmaz bir şarkı sıra.
0: Bel tabii ki de buyurun.
1: Valla bilmiyorum daha. Ali benden verdi o ez, vermedi o ez.
0: Yok hala vermemişik. Hala kimse istemeyipti.
1: Ali benden bir şarkı sıra.
0: Oldu rahim.
1: Sağ ol. Armağa neydirem evvel el sana. Sonra Ali cana. Sonra bütün idadeklere. Armağa neydirem ablalarıma. Maral anlasına, Mustafa anlasına. Yeşer anlasına. Bütün Türkmanlara armağan olsun bu şarkı.
0: Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir. Değerli dinleyenler, arkadaşımız bizlerden Ali Bene'den bir güzel şarkısını istemiş idi. O zaman gidelim Ali Bene'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Sevgili dinleyenler tabii sizler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı, hayırlı akşamlar Dünya Hanım, necesen, nece giyedir, hayırlı akşamlar sana de dilerim buradan arkadaşımız. Teşekkür ederim, ben çok iyiyim. İnşallah sen de iyisin. Yazıptı, Semin Cenk'in bir güzel şarkısını istedim. Kutupta Yaz Gibi adlı şarkısını size ve sizi dinleyenlere armağan etmek isterim. Teşekkürler, hayırlı işler, güzel kalpli sunucumuz. Teşekkür ederim bu güzel mesajı da arkadaşımız. Ve değerli dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden devam edir canlı canlı. Ve tekrardan herkese diyelim, programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden aktarı programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi. Bir yazıptı. Selamun aleyküm. Necesen? Aleykümselam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıptı. Ve şarkı sırdım sizlerden Arapça. Muhammed Munir'den olsun. Enel Ta'bit. Valla Ta'bit adlı şarkısını. Ve bu şarkının armağan ederim. Ahmet Cuma'ya armağan olsun. Ve bir de Hasan'a teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp hayırlı akşamlar, nasılsınız? Ben Dünya, sizden bir güzel şarkı isterim. Ozan Koçer'den olsun, Yansın Dünya adlı şarkısını sizlere armağan olsun. Teşekkür ederek Dünya arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza o da Sarı'dan gelipti, yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere necesen. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıptı bir güzel şarkı sırım sizlere Arapça. Elise'den olsun. Eğer mümkünse armağan edirem. Anlama, çocuklarıma ve bir de ablama armağan olsun ve sana da armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden devam edir canlı canlı. Hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden buradan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımız yazıptı. En güzel saygı selamım sizlere ve kaderimize ve bir de program sunucusuna ben özel Salih'i sizlerden Eyad Nazım'ın şarkısını istirdim. Sizlere armağan olsun ve bir de arkadaşlara ve bir de bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ve bir de yazıptı Altın Köprü halkına. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkılar da sizlerden hep birlikte dinleriz değerli dinleyenler. Burada ne diyoruz sizlere? Sizler de radyonuzu açın ve bu güzel şarkıları sizler de dinleyin değerli dinleyenler. İster Türkmence olsun, ister Arapça ve ister Türkçe olsun bu güzel şarkıları tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları paylaşırız. Değerli dinleyenler hemen numaramız sizlere. Hatırlatım, numaramız 0770-130-1034-61 numarasıyla programımıza diyerek hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz.

Bu güzel şarkımız da Simge'nin sesinden tabii ki de sizlerdenle birlikte dinlemek değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam eder. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Seyf arkadaşımızdan gelip yazıp da merhabalar, akşamımız hayırlı olsun. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel Arapça şarkısı istirdim. Muhammed Selim'den olsun, Naam Ente adlı şarkısını armağan ederim kardeşlerime ve bir de sevdiklerime armağan olsun. Teşekkürler.

Evet sevgili dinleyenler ve tabii ki de Sezgiler programı sizlerden de olmayabilir değerli dinleyenler. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Tekrardan diyorum herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet, değerli dinleyenler ve tekrardan diyelim programımıza hoş geldiniz ve safalar getirip siz sevgili dinleyenler. Programımız sizlerden devam edilir. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı da dinledik birlikte sizlerden değerli dinleyenler. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: 90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

söyle de güzel.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

yabancı, içimdeki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönlüm. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim.

için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.